0: Bakın, adam çok fazla sarayla tanışır etmez.
1: İçeriniz var.
0: İlyas Kütü'ye bağlıdılar. Şimdi bana uçmasız ve demokrasi, buraya da sarayı gitmişler. Çok mu uçmasa ki, fakat bana biz basarını biraz daha iyi bu. Ciddi hal uçmasız falan bunlara uçup konuşup tanıya, ben daha sana toparlayayım değil.
1: Sağ ol, uçak olacaksınız mı? Ne yapalım lan?
0: Çok mu uçmasa bir konuşu ki, yaşım bunu niye nasıl yapar? Bakmam bunu tutup etmezsin ki, çok fazla sesler. Bu sırada siz sattınız.

0: memnuniyetle başlarlar. Üniversiteye sözleşince, sözleşme tutarsanız erkeğiyle, lise sonrası tanıdığında, dönme dönme resmi kayıtlar saati, yüklük mücadele sözleşme bilgilerin kapıştan sonunda, sözleşme şu anda sanırım kendi sanatını sevgilerim var. Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student, Rotary International Student,
1: Bir daha kanun

yapamıyor, sapacağım ki. Bu gibi böyle sabahın kalpte çatlamasa gelen halde sabahın cebinden yapıp sabah grup yıkanın yandı.

ister sözü. Kısık basit anıza ister ödeyiz etkin. Kısık daha paylay, ki bu payda gelin. Oğlanan data çıkmasıyla. Bay basit kursuz kapta alçak. Kısık basit anıza da ne ağırına okuysa durabilir. Kısık anıza da kısık anıza da kısık anıza da kısık anıza da kısık anıza da kısık Thank you.

0: içinde satılar kadar mutlu zamanı mutlu olaydı. Bu sırası kimsal.
1: Çaris bu sırası kimsal. Yeni sırası zansman o.
0: Çiğli bu dağda matzaması komkal. Kanama sakta da olsu kal.
1: Mabı ban, da tutu ban sevam labarı.
0: Sustarı mı? Sukamaya cıva bir ağrı.
1: Ve diyor kurmada, eşim durara.